0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: Gonşu Oba'da yay bir başkadır. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Alemşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Öğden 3 fırsat düştü. Hamısı senin. İlkin ödenişsiz, komisyasız. Üstelik 24 aya dek faizsiz alışveriş imkanı. Göyden düşme fırsatlar yalnız 26-30 İyun tarihlerinde geçerlidir. Vakt az, fırsatlar büyük. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
2: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki peak saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü peak saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde peak saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin. Yeah,

0: kritik etmeyiz.
1: Stadyumdaki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nerd alışta cemi 529 mana 99 kediye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 mana 99 kedi. LG Smart televizör ise 399 mana 99 kedi. Dünya şampiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: Umut FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki peak saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü peak saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde peak saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: hem daha muasir, hem de regem sağ. Yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye mensustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
2: Violante diye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miktarını ölçmeye için şeker aparatı almaya ihtiyaç yoktu. Bir kutu Violante strip aldıkta resmi zamanetli Violante şeker aparatı size hediye olunur. Violante hediye kampanyası apteklerde geçerlidir. Şekersiz hayat daha sağlamdı.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynelxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa ve Alcantara dəriyle işlenip. En esası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifadə edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
4: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama heç vaxt artık ödeme. Narın sərfəli tarifine keç. Doyunca işlet, sərfəli öde. Aşıb daşan bonuslarla Nar çok sərfəli. Paketi aktivleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder. Nar sərfədir.
5: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi kazandırır. Bunun için kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: Komşu obada yay bir başka da. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile

Stadyum'daki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepi. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepi. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.

Yal serinlik, doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
1: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

smartfon al, hediye kazan. Onur 600 seriyasından smartfon elde et, smart saat kazan. Onur 600 aldıkta, Onur Choice Watch 2 ay. Onur 600 Pro aldıkta ise, Onur Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.

0: sağlam iyileştirme için 012 311 30 11.
1: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tetbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiyedir.

kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifil kandisaner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadrat metre Rifil kandisaner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.